0: Şimdi benim kredi tarihi var bu hani yavru ne var yani bunu sen ya bisikletine yapar mı kredi? Tarihi bu kartı sürüz çıkıp böyle zamanca kredi en kredi ne dedi? Elime de sana var ya bakmayı bir önce sana var diye değil mi bir daha boyut ne geçim ne yavrum demeyi değer etsin ama senin devamını bayan çıkmaya gelip durup sana hedim tarz bir komentar da alacağım nasıl bunu ben yavrum okuma şahane zamanı da kırmağı düşkün olmasın şey bugüne kaldı ve kasımın çeyini bu anlamına ne geldi oraya getirilmesin bu erkeğe de iyi yaşanmasın bu erkeğe de iyi yaşanmasın bu erkeğe de iyi yaşanmasın bu erkeğe de iyi yaşanmasın bu erkeğe de iyi yaşanmasın bu erkeğe de iyi yaşanmasın bu erkeğe de iyi yaşanmasın bu erkeğe de iyi yaşanmasın bu erkeğe de iyi yaşanmasın bu erkeğe de iyi yaşanmasın bu erkeğe de iyi yaşanmasın bu erkeğe de iyi yaşanmasın bu erkeğe de iyi yaşanmasın bu
1: Neden var ki çıkın da bunu sonra yürüdüm de bir soru kırmayın da sıkı hadim ucuna. Ve sen bunu yapar bu da tatil mi kalma kalın tosu.
2: Kıvana ekşim ayrıca. Elhamdülillah da korkun da nere diyorum. Ben iyi bazı ondan da malumayın ama en az kendine ayrıca bir şey akıyorum. Kal mı kıyı kararım? Bu da sabrı nazar. Ben de iyi soru sayın ayı parenti beni arıda. Em kuvana em acım. Benim parenti kimseyse elhamdülillah.
3: Yani çalışın. Ne bu çok çalışın. Aslında en büyük kapat. Ne de bu sayısın. Siz bu sayısın. Ne bu sayısın. Ne bu sayısın.
1: Arkadaşın insanın ilk atılan bunu kayın koyu da koyu vardı şu baba. Benim kanıtı tırıcı da baharı tane de kırmamı olsun. Çekilin hani olsun. Dokunmasa pın dağlı bun. Ve en daha sıkı cahil sevacın gönül kuyum bir tadori. Kışar hortin kenen de kumsana ambayın da var.

0: düşünelim. Kırmızı kum mesela anın gönlünün manlığına mesela ben. Benim yedi mesela ben diyor böyle de. Çoğundaki kesanın yine de ona akarkara. Kokuma zikirine. Bankasa mesela zikikin iyi. Beni sanım hayır ya daba. Zeki sanım terbiye. Bu kum yana plaku. Ama terbiye zaman dikiyor ama da ya abim böyle mesela ya.
1: Niye ne yana?
0: Ne yana kam abin din sai dai ikon Allah duk abin da aka ce za a yi gora ba a gyara idan wani ci zai karɓa

daga garamu kuwa doji e gelle biitiga ranka e kala mo non da patta heba min hadu lamba kaano kan ka witi a sibili ki bu ko sibili bu ko bu ko tara biyam bu tara o ko tara sibili to ko sibili bu ko bu ko to ko sibili bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko bu

yayın kavramı şimdi hususan yani elbette dünyanın şimdi yazılı bu abla senin sorun ki hakan alhamdülü de fatih ve açıda böyle kasım çoğa çıkıyor şimdi ne fiyah

ana gurisi ne akıllı olsan ki şıda ben zine alkoli hem de ne bizi tarif kumya sahnesi şıda sen anasızı kanalını tabi edeceğiz öyle mi yavaş okuma rağa sokuyen atıdır namak yavaş diye mozu uzayızı kagaşı kanısı ne bu mu çözümün nasıl kagaya zade hemdansa zimun gibi işe içi hani bu kafayı bir hanya ve çöpeşi bunun demin başı ne kadar ne zimun çıban konu hebu ki kansı akku elmanaka aikin ne haka şafi en başı içi sas şu da gari bunun için ay ne karayla bunu da sanır mı bunun tıbını mı öğrenir bana bu bir anda ötün yıka ne bunun sanma işi ne her ötün yıka sevmen için şimdi sıkışıyla sıkışının gibi de vata hep de sıkıptı ama ama o bonzu yasa inşaatı giden sahne abinci dünyanın akımlar mutlaki olmadı da adı kaba onu da ötüken sığadam yana nan zo yana duban hanya can sai ga su gaba da sarkin noma ya tashi wurin sa inda zai sa kansa da murna aka yi ta kinkima kayan jimbo ana shiga da su aka kama ƙosar suka yara suka shiga gida kuma ya tara da uwarsa suka yi ta murna da aka ƙara murna mutane suka ƙaryata da zuwa da sarkin noma ya kira su a turaka yana tambayar su labarin yadda koyar da suna addini aka fara kan jimbo don shi ne babba ya kwashe labarin ɗan yaron nan da ya rubuta da labarin kyanwa da ya ba shi da abin da ya gudana tsakaninsa da dudanya da ya faɗa wa ubansa da ƴan uwansa suka yi ta tuwajimi daga yiwa ya kuma sarkin noma ya sake kara su ƙoso ba da labarin abin da ya auku tsakaninsa da sarkin noma da yadda ya zaɓa sa'ar da malamin ya ba shi har yau ya samu ya koma